Luce, di mig hej, ser Amaspore. At nav stadioma Amasporeza nishada kiberha kiberan. Amaspor be encamen sebdu le Beşiktaş'ı bri. U bo pişenga garra Superliga Türkiye. Yana ya Amaspor nava stadyumu yarigaha xov handerin xoda mevandariya yana İstanbul'e giri. Yani Bakur Kurdistan ile Xulekin 13 22 GM'ken Ersan Xulekin 59 GM duamda Şia 3 golan Şiyana İstanbul'a tomar bir kutu 5 veji bitti Ahmet ya duam reis bendiyedi. Disanji Beşiktaşıcı bir zahmet etnaf Xulekin 55 o Xulekin notayda o Xuleka izafi gibi jini yazıda jini gem aduanda şiyan du gola tomar git. Vi encami Amaspor bu xudana sezde hala bu cüdahiye gola ki. Anku 5 Galatasaray Beşiktaşı duazda hala da ku avmayna be pla duam o resmet diye. Amaspor bu mavi salak ezetir hiç yariyek. Etnaf yarigaha xoda şikes neyine. Ab vi encami em şey bizim dirok nevisi bo xoji bo kurdaji atnaf yani gaha xoda ab van encamen o sayı serkefti yani yen van yariya bir özel vana bir özel mehemiye Verem tene dumahiya demjumera behdinan la sere demjumera hefkare ben bjarda bagd gel havdan her şad.

0: û kadroyê xwe yên bi sînor li hember vê sîstemê bidin xwedî gotin û pêşbaziyê bikin. Lêberê lîg bi rêveberiyeke bi vî rengî nikare pêşva biçe. Binêrin, dibe ku kartên ku ji lîstikên me re hatin dayîn cihê nîqaşê bin. Lê em tu carî vê niyeta xerab vê îdareya eşkere ya dirêjkirina maçê heta ku tîma hember goleki tomar bike qebûl nakin.
1: Hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz.
2: Aloziye navbera Türkiye o genç haber devamı. Spaya yu olatı tamamı peyvendiyen serbazin xoad digel Ankara'ya da rahustan dine. Kriz magazin. Peyvdari hezin çekdar yeni o genç ara gahan diye egeri arışıya çare ser nebu ya her du olatan bir yerdan tamamı peyvendi yu hef angiyen serbazin xoad digel Türkiye o spaya yu olatı rahustan. Mavecen tmehe kane nakokiyen o genç ara Türkiye berdoğama u. Eğer insereki intekşona peyvendiyajı radest nekir nakesatiye ki siyasi opozisyonu o genza bınave Fritz Lomboy. Roje ki peş bir yarıcı. Sadan kes lehemberi balizkana Türkiye le kamp ala paytaxta o genzayı kombine. O da xoza radest kirna Lomboy ekriye. Ku jelaya o genza bazı tomet arasayı vikriye. Deçen mehin derbaz boyuş da mohozi kaynar o gaba. Fermade hezen çekdarin o genç arahneyin tünt le Türkiye gördüğünü da hoza 1 milyar dolari je Ankara ekri. Eğer ne, Balyozhana Türkiye le valatı xoğa edgirin. Ev fermade serbaziye o genç le du poste diyen platforma ekse da gotiye dvet digel juantrin keçe Türkiye hevjiniye pekbine. Paşi gotiye digel 5 keçin Türkiye da hevjini kiriye. Tekesil serbe çendeci kiriye eğer kesatiyle opozisyonu var radest nekin, همو ولاتین ترکیه لو ولاتی خواه درد خواه.

Peşmerge yekine hefte ve heşte ya herima Kurdistan'a ku demek ki duri direj bu hevaldanı yek hısna heza peşmerge hebu. Ko de berjandiya hemu herima Kurdistan'a da be o heza peşmerge be hezeke niştimani o je desverdanen partiyan dur bekeve o be hezeke ko betene je bu herima Kurdistan'a je bu gele herema Kurdistan te bikoşe u lehember gefen le derve ku rubruy herema Kurdistan u Kurdan dibe te bikoşe ev dimenin ve ekene Seruk herema Kurdistan Neçirvan Barzani Seruk veziri herema Kurdistan Mesrur Barzani Cegre Seruk veziri herema Kurdistan Qabat Talibani u veziri peşmerge o gelek raydarın dünyen herim Kurdistan ete de beştar bun bi taybeti raydarın leşkeri yen hezin hafte ve heşte ku beri bi cuda xabat dikirin o naha le bi yek xisna ve heze de hezin xweş şiyanın xweyen leşkeri kirin yek te de beştar bun her buha le Ali Iraqi nüneri Seruk Veziri Iraqi Ali Zeydici beştar bu yedi nava merasimi de daxuyaniyan da jihate diyar kirin ko heza peşmerge dve edi vere bi peşvebirin ev qonağa yekemine qonağa yekemin ko yek xisna heza peşmerge yekinin hafte ve heşte bu ye de berdavam bike o her vaha de şiyan envan yen leşkeri jiveren peşvebirin gelek bangin radarın hükümet herima Kurdistan yeşil bu ve ki habun bangla hükümet Irak jihate kirin ko Dve müçen heza peşmergeci jibo ko bikarbin de bara jiyana xwe bikin veke artışa Iraqê veke hev bikin. Digo her vaha rola heza peşmerge hem li nava herima Kurdistanê û jî li derve de ji bilind hatin nirxandin. Hatiye diyar kirin ko heza peşmerge ne tenê ji bo herima Kurdistanê ji bo perçeyên din jî hatiye şandin bi taybetî Kobanê di şerê din jî Daişê de jî alîkariya şervanên Rojava'ya Kurdistan ecik giri bu. O erka khoya niştibancı jiyle hember Kurdan dışarı dışı Daesh'e de pek ani bu.

0: Bu ama ya. Va. Ne yemeğini ya?
1: Bay bay.
0: Bay bay. Valla Ali ama porrek bay bay. Amur gusta.